0: your airwaves next week. Same time, same place.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
2: Soundtrack of your nightlife.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik.
3: Metro FM.
4: Rocket Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Reklamlar.

0: Zaman Pur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama hayır, o kadar kolay değil.
2: Hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, ilk müzik. Metro FM.

sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a
3: değerinde Trink Sat. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Handi Kredi.
11: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
12: Metro FM.
13: She a little freak. She on me.
14: She a little freak, she for the street.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Handi Kredi. Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: akşamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
9: Metro FM.
10: Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: fırsatıyla.
1: Reklam var.
2: Elektronik müziğin efsane ismi Mobi, 29 Haziran'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Go ile başlayan kariyeri, milyonlarca albüm satışı ve unutulmaz performanslarla devam ediyor. PSM Love Summer by %100 müzik kapsamında Mobi'nin dünyasına canlı bir yolculuk sizi bekliyor. Biletler Passo'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası. Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Reklam var.
1: Bu programda
0: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
8: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
9: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmak için buluştuk bir kez daha. Ben Burak Can, önümüzdeki 2 saatlik süreyle bir arada olacağız. Zirveye doğru giden yolu birlikte kat edeceğiz. Yol demişken tabii bayram tatili için yollara düşeceğiz.

geçeceğiniz bir bayram olsun. Ama tabii ki her şeyden önce dikkatli olalım, acele etmeyelim, güvenliği elden bırakmayalım. Ulaşmak istediğimiz yere daha hızlı gitmek için değil, keyifle gitmek için müziği de yanınıza alarak bu yolun tadını çıkarmaya çalışın. Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğimiz 40 şarkıyı geri saymaya başlayacağız birazdan. Bu hafta liste dışı kalan tek single No Dust single'ı Yolla. Ve onun yerine listeye giriş yapan tek şarkı da birazdan burada olacak. Gelin geri sayımı başlatalım 40 numarayla birlikte. İyi eğlenceler herkese. 40 numara. Listenin son sırasında

0: Metro FM Top 40'da geri sayım sürüyor. Bu haftanın 38 numarası düşüşteki single'lardan birine ait bir basamak geriledi. Trippie Redd ve Diplo single'ı Wish.
1: 38 numara.

0: Your husband is coming.
1: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının heyecanlı geri sayımı sürüyor. Metro FM Top 40'ta bu haftanın 35 numarası. Bir basamaklık düşüşte Noir Glaze, Tokyo Drift.
2: 35.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
6: Burası Metro FM. Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerliyoruz ve ben Burak Can yanı başınızdayım. Bayram yolculuğunda olanlara iyi yolculuklar. Zirveye doğru giden yolda eğlencemiz yüksek olsun. Dikkatimiz ise her zaman yolda. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 34 numarasıyla geri sayım devam ediyor. Bir basamak geriledi 12. haftasını tamamlarken. Mr. Manos featuring Sir Soaked, SIASD.
7: 34 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesinde Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. 33 numaraya geldik. Bir basamak düşüyor. Taylor Swift, The Fate of a Failure.
1: 33.

Zirve yolculuğunu sürdürüyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 32 numarasını ağırlıyoruz. 22. haftası doldu. Bir basamak geriledi. 32 numarada Hegel ve Distinct single'ı Yama by Night.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Zirve yolculuğuna devam ederken 31 numarada mola vereceğiz bu kez. Bu haftanın tek yeni girişiyle buluşacağız. Başka bir deyişle. Metro FM Top 40'ta yeni bir isim. Melizos bu haftanın itibaren zirve mücadelesine katılıyor. My Life is a Disco. 31 numaradan listeye giriş yaptı bile.
0: 31 numara.

Metro FM Top 40'ta bu haftanın tek yeni girişini dinledik birlikte. Melizos ve My Life is a Disco. Metro FM Top 40'a 31 numaradan giriş yaptı radyonuzdaydı. 30 numaraya geçeceğiz ama önce 40'tan 30'a sıralamayı hızlıca bir kez daha hatırlayacağız. 40 numarada geçtiğimiz hafta olduğu gibi Ed Sheeran, Sapphire. ...39 numarada bir basamak düşen Hunter ve Golden. Bir basamaklık düşüşle 38 numara 3P Red ve Diplo single'ı...

0: Radyo'nun tek yeni girişi Melizos, My Life is a Disco.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeyi sürdürüyoruz. 30 numaraya geldik. Geçtiğimiz haftaki yerini koruyor David Guetta, Teddy Swims ve Tones and I, Gone Gone Gone.
1: 30.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. Biraz önce bu haftanın 29 numarasını duyduk. Kato, Turn the Lights Off the radyonuzdaki. 28 numarada ise 3 basamaklık düşüşle Samsara ve Metaboy, Tiki Taka. 28.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Zirve yolunda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Hafta sonunun heyecanlı ve ritmini paylaşırken Metro FM Top 40'ta bu haftanın 27 numarasıyla buluşabiliriz. 3 basamak geriledi 11. haftası dolarken. Echo Vibe, Real Love.
0: 27 numara.

0: Metro FM'de geride bıraktığımız haftanın en çok dinlenen 40 şarkısını radyonuza taşıyoruz ve bir numaraya doğru adım adım ilerliyoruz. Bu haftanın 26 numarası 3 basamak geriledi. Chill 77, Papa Ute.
1: 26 numara.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın yükselen single'larından bir tanesi ise 25 numarada karşılıyor bizi. İki basamak yükseldi, 3. haftası dolarken Sicko Toy featuring Minelli, Yesterday. 25.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB

0: başlama.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
3: Zirveye ilerliyoruz. Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri sayıyoruz. Geçtiğimiz hafta listeye giriş yapmıştı bu single ve Metro FM Top 40'ta 5 basamakla bu haftanın 23 numarasına yerleşti. Dope Boy, Hans Kazan.
2: 23 numara. Frankie Biz.

Metro FM Top 40'da geri sayım sürüyor. 22 numaraya geldiğimizde listemizdeki 7. haftasını doldururken yükselişine devam eden bir single var. 4 basamak yükseldi 22 numarada The Silent Partner, I'm Learning. 22.

Geri sayıma devam edeceğiz. Listeyi yarıladık. Birazdan bu haftanın 20 numarası burada olacak ama önce 30'dan 20'ye sıralamaya bir kez daha bakacağız. 30 numarada geçtiğimiz hafta olduğu gibi David Guetta, Teddy Swims ve Tones and I, Gone Gone Gone. Dokuz numarada listemizdeki yerini koruyan Kato, Turn the Lights Off. Üç basamaklı düşüşte 28 numara Samsara ve Metaboy, Tiki Taka. 27 numarada 3 basamak düşen Echo Vibe, Real Love. 3 basamaklı düşüşte 20.

0: 25 numarada 2 basamaklık çıkışta Sicko Toy featuring Me Nelly, Yesterday. Take me back to yesterday when I was fine on my own lane. I hear an echo every day and I pray. 3 basamak düştü 24 numara David Guetta, Prayer. ...23 numarada 5 basamak yükselen... ...Dot Boy ve Hans Kazan. ...4 basamaklık çıkışta 22 numara... ...The Silent Partner... ...I'm Learning. Ve 21 numarada 2 basamak düşen... ...Dave & Tams single'ı... ...Rain Dance.
1: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım sürüyor ve bu haftanın 20 numarasına ulaştık. 14. haftası dolarken 2 basamak geriledi, haftayı 20 numarada kapadı. Bad Bunny, Titi Me Pregunto.
1: 20 numara.
2: Hey, Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Muchas no.

0: pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia?
1: Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, ey.
2: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 19 numarasını öğreneceğiz bu kez. 3. haftası dolarken 3 basamak yükseldi. 19 numara Lady Gaga ve Doechii, Runway. 19 numara.

0: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayımı devam ediyor. Bu haftanın 18 numarası 7. haftası dolarken bir basamak düşen Meta Boy single'ı Yalla FG.

0: Zirveye ilerliyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 17 numarada. Yükselişteki single'lardan biri karşılıyor bizi. 4. haftasını tamamladı ve 3 basamak yükseldi. Macchiato, Gucci.
1: 17 numara. Prada, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Diyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesini geri sayıyoruz ve bir numaraya doğru adım adım yolculuk devam ederken 16 numaradayız. 23. haftasını tamamladı ve bir basamak geriledi. Metro FM Top 40'ın 16 numarası Hugo, Jamaican. 16 numara.

Geri sayım sürüyor. 14 numaraya geldik. 4. haftası doldu ve 2 basamak yükseldi. Sayan, Metro FM Top 40'ın 14 numarası. Emboro. 14 numara.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: İlk 10'a doğru yaklaşırken heyecan giderek artıyor. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 13 numarasına geldik. 2 basamak geriledi. Ömer Deep, Medusa.
3: 13 numara.

Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerliyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde adım adım zirveye yaklaşıyoruz ve bu haftanın 12 numarası 4 basamak geriliyor. Matty and Beat Punk, Let It Roll.

Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta biraz önce bu haftanın 11 numarasını duyduk. Bir basamak düşmüştü Gordo single'ı Loco Loco. İlk 10'a adım atacağız ve ilk 10'daki single'ları duymaya başlayacağız ardarda. Ama öncesinde 20'den 10'a sıralamayı bir kez daha hatırlayacağız. 20

sa Lady Gaga veto ichi Runway. Runway. 18 numarada bir basamak düşen Meta Boy, Yalla. Yalla tonight, we don't need no talking. One step closer, the world keeps rocking. Body to body, closer, closer, baby. 17 numara 3 basamak küt çıkışla Macchiano, Gucci. Bir basamak düştü 16 numarada Hugel ve Jamaican. Üç basamaklık düşüşle 15 numaranın sahibi Tayla, Chanel. On dört numara iki basamak yükselen Sayan ve Emboro. İki basamak geriledi 13 numarada Omer Deep, Medusa. On iki numarada dört basamak düşen Matty and Beat Punk, Let It Drop. Ve 11 numarada bir basamak

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla geri sayım sürüyor. İlk 10'a girdik ve ilk 10'daki single'ları duymaya başlayacağız artık. Metro FM Top 40'ın 10 numarasında bu hafta 4 basamaklık çıkışıyla Anima featuring Lisa, Bad Angel.
0: 10 numara.

0: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri sayıyoruz ve geldik bu haftanın 9 numarasına. 4 basamak birden yükseldi 5. haftası dolarken Bad Style, Silver Night.
1: 9

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 8 numarası 7. haftasını tamamlarken 3 basamaklık düşüşle Dominic Fike, Baby Doll.
0: 8.

Bir numaraya doğru yaklaştıkça heyecanımız giderek artıyor. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım sürüyor ve 6 numaradayız. 3 basamaklık çıkış yakaladı bu hafta. 6. haftası dolarken 6 numara MS4 Fallen Angel. 6.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'da birazdan bu haftanın...
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.

0: rahatsın.
1: Reklamlar. Metro
2: FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
3: Metro FM'desiniz. Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirveye ilerlemeyi sürdürüyoruz ve Metro FM Top 40'ta bu haftanın ilk 5'ini dinlemeye hazırız. İşte 5 numara. 12. haftasını tamamladı ve bir basamak düştü. Trap Mafia House, Mafia Style.

0: feel life my prize.
1: Zirveye doğru giden yolda bir aradayız. Metro FM Top 40'ta bu haftanın 4 numarası 12. haftası dolarken bir basamaklık düşüşle Andre Toronto, Caravan.

Zirve yolculuğu sürüyor. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 2 numarasına ulaştık. 11. haftasını tamamlarken geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Bibi Rexha featuring Faithless, New Religion.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta 2 saatlik eri sayımın sonuna yaklaşıyoruz. Saniyeler sonra bu haftanın 1 numarası radyonuzda olacak ama önce ilk 10'a sıralamaya bir kez daha bakacağız. 10 numarada 4 basamaklık çıkışla Anima featuring Lisa, Bad Angel. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. 9 numarada 4 basamak yükselen Bad Style, Silver Night.

7 numarada yerini koruyan Brian Maskell, Fire in the Sand. Altı numarada 3 basamak yükselen MS4, Fallen Angel. Bir basamak düştü. 5 numaranın sahibi Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect. 4 numarada bir basamak düşen Andre Toronto.

0: Dry Kulak.
1: In the end, I hope it's you and me. In the darkness, I will never leave.
0: 2 numarada geçtiğimiz hafta olduğu gibi bir Rexha featuring Faithless, New Religion.
2: Yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 2 saatlik geri sayımın sonunda geldik zirveye. 9. haftasını tamamlıyor listemizde ve bu haftanın 1 numarası geçtiğimiz hafta olduğu gibi The Second Voice, Let Me Be. Hoşçakalın.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Reklamlar.
6: Bu programda
5: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Saat 14.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
12: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB

0: Ayşen Zamanpur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama hayır, o kadar kolaydı.
2: Hayır hayır hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Metro FM hesabı

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Yarınında.
5: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklam var.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Metro FM. Limit.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Reklamlar. Metro FM.

0: Gustavo Lima.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Always metro, metro. Forever metro. Non-stop. Non-stop metro.

0: rahatsın. Reklamlar. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz Metro.

0: yarınında.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence

0: Reklamlar.
1: PSM Love Summer by %100 müzik başlıyor. Uluslararası sahnenin en özgün isimlerinden James'in 6 Haziran'da Zorlu PSM %100 stüdyoda. Kendine has sound'u, güçlü canlı performansları ve bağımsız müzik sahnesine yön veren yaklaşımıyla unutulmaz bir geceye hazır olun. James'in.

0: reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bu hafta da Metro FM'de hafta boyunca en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfedeceğiz. İlk şarkımız haftanın ilk girişlerinden oluyor. Bir tarafta Vaka Vaka ve La La La ile Stadyum Marşı'nın tartışmasız kraliçesi olan Shakira var. Diğer yanda ise Afrobeat müziğin global imparatoru Burna Boy. Karşınızda listenin taptaze girişi olan Die Die. Peki bu şarkı ilk haftadan Shazam listesine girmeye başarmasının sebebi ise hemen söylüyorum. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük ve en iddialı şarkılarından biri olması ve şarkı çıkar çıkmaz tüm Shazam listelerine giriş yaptı. Açılışı bu şarkıyla yapıyoruz. Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada son dönemin en neşeli şarkılarından biri var. Kimden bahsediyorum? Melizos ve şarkısı My Life is a Disco. Peki bu şarkı Shazam listesine nasıl girdi? Hemen paylaşıyorum. İkili bu şarkının vokallerini ve meşhur el çırpma efektlerini kaydetmek için Ibiza'da gerçek bir kulüp partisinin ortasına Seyyar Stüdyo kurmuşlar ve kendi imzalarını atmışlar. Çok organik ve çok eğlenceli. Melizos, My Life is a Disco şarkısıyla Shazam Stars'la.

0: yarınında.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.
4: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şazam Stars devam ediyor. Sırada kelimenin tam anlamıyla sihirli bir atmosfere teslim var. Kimden bahsediyorum? Dope Boy, şarkısı Hans Kazan. Şarkının ismini duyar duymaz eminim yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Peki sebebi ise şarkının altyapısına ve sözlerinde illüzyon dünyasının o gizemli, insanı hayrete düşüren havasının modern trap ve hip hop tınılarının oluşmasıydı. Sosyal medyada her şeyi bir anda yok etme ve sihirbazlık numarası içeren videoların resmi fonu olmuş durumda. Dope Boy, Hans Kazan şarkısıyla Metro FM'de. Frankie,

Shazam sazda tempo düşmüyor. Aksine şimdi vitesi en yüksek seviyeye alıyoruz diyebilirim. Sırada elektronik müziğin altın çağının modern kulüp tınılarıyla buluşması ve bu ismin globalde Jason olması. Ve dans şarkısı ise No Good. Peki bu şarkı bu hafta Shazam listesine girmesinin sebebi ise hemen söylüyorum. Elektronik müziğin efsane grubu geçtiğimiz hafta sonu Avrupa'nın en büyük rave festivallerinden birinde bu şarkı ilk kez çaldığında yaklaşık 80 bin kişinin aynı anda zıplaması ve görüntünün viral olması oldu. Böyle bir tepkinin böyle etki yaratması hiç şaşırtıcı değil diyebilirim ve şarkıya geçiyorum. Global DJs, No Good şarkısıyla Metro FM'de.

Shazam Stars devam ediyor ve listeye yeni giren şarkılardan biri var ve bu şarkı ortak şarkı. Kimlerden bahsediyorum? Drake ve Future ve şarkıları ise Rento Atalanta. Bu şarkı özellikle gece saatlerinde en çok şazamlanan şarkılar arasına girmiş durumda. İşin arkasında tam bir müzik endüstrisinin stratejisi var ve hemen paylaşıyorum bu durumu. Şarkı geçtiğimiz haftalarda internette sızdırılan bir demo olarak dijital dünyaya merhaba dedi ve bu da özellikle Drake fanlarında direkt etki yarattı. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Drake ve Future'ın ortak şarkısı Rent to Atlanta, Metro FM'de.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.
2: Karate Gucci the Prada, the Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İran, Wish You Were Mine şarkısı var. Şarkı 2026 Mayıs ayında en çok Shazam'lanan şarkılar arasına girmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda bu listede bolca göreceğimizi düşünüyorum. Vakit kaybetmiyorum, şarkıyı çalıyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: yarınında.
1: Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle unutulmaz bir

sonu sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Evet.
1: Bu programda
0: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: hep bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz Hit Müzik.

0: yarınında.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro. Okay.

0: Reklam var.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz. Metro.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Limitsiz.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

can stay constant. Funk, stomp.

0: Mind Dimension, Mind Dimension.
1: You've been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında
3: ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
1: Fast Track to a new era.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Sound guy, for the love of God, turn us up one time.